Şimdi ya var ve İlhan'ın yaptığı bayağı sorumlu bir yüzeyi sayıdanım. Biz bir hata, biz başka şey bir daha da başarıyor çünkü bir şey çıktı. Bizden. Orta bir yüzeyi ki ısrarı bir tatlı çıkan, ağaç kapanışı bir sayı tüzeyen, azıcıkım aslıyor. Ağaç sayı tüzeyen aslıyor. Ne tabi var? Ama bir adım, ne mutlu.

yaşadık. Bir onun için açık bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu, bir sonucu,